0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

better way than life.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hit it. I promise I swear. I'm there, baby.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü.

0: Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan yolcular, gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında yavaşlarsak daha çok ses duyarsınız diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise gereken tadilatlar yapıldı diyerek kazada başka etkenler olabileceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "Babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım," dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü, Putin uydurma kanıt sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti, 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımı Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Almanya'nın rakibi oldu. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etti ve milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuların kısıtlamalarını kaldırdı. Takımlarla ilgili karar 3 ay sonra alındı.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı $95'ı aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü. Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan yolcular, gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında, yavaşlarsak daha çok ses duyarsın.

yaptınız diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce kızağa çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise gereken tadilatlar yapıldı diyerek kazada başka etkenler olabileceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "Babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım," dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü, Putin uydurma kanıt sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti, 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu. Metro FM hesabınızı

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı 95 doları aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM, limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü. Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan

0: Yolcular gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında yavaşlarsak daha çok ses duyarsınız diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise gereken tadilatlar yapıldı diyerek kazada başka etkenler olabileceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "Babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım," dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü, Putin uydurma kanıt sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti, 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımı Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Almanya'nın rakibi oldu. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etti ve milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuların kısıtlamalarını kaldırdı. Takımlarla ilgili karar 3 ay sonra alındı.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı $95 aştı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

Metro FM. Limitsiz hit music.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Amili kadın voleybol takımı Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Almanya'nın rakibi oldu. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etti ve milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuların kısıtlamalarını kaldırdı. Takımlarla ilgili karar 3 ay sonra alınacak.

0: Frans haberlerini sunar.
1: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı 95 doları aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz
5: hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Limit, limitsiz hit müzik.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Finans

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik.
3: Metro FM.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz hit müziği.

0: every time.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amile kadın voleybol takımı Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Almanya'nın rakibi oldu. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etti ve milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuların kısıtlamalarını kaldırdı. Takımlarla ilgili karar 3 ay sonra alınacak.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Metro FM.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: Metro FM'de

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: göreceğiz.
1: Güven doğasında var.
2: Reklamlar.
3: Endonezya'nın zengin müzikal mirasını modern psychedelic rock'la buluşturan Nusantara Beat 4 Aralık'ta

rpsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı $95 aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

Fransız elektronik müziğinin sevilen isimlerinden Kit Francescoli 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de. Elektronik müzik, dream pop ve sinematik melodileri bir araya getiren bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop, Karnaval'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir
2: always with you forever metro.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: başlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.
2: Elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı $95 aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karna Malda Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Radyonuza geldim ve partilemeye şu an itibaren Metro Online'la başladık. 3 saat boyunca burada olacağım, yine ortalığı kasıp kavuracağız. Harika şarkılarla sınırsız enerji dağıtacağız. Bir ayla eylemlere başladık. We Go On'la açılışı gerçekleştirdik. Chemical Brothers arkasını ekleyelim ve keyfimize bakalım. Go radyonuzda, iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Efendim, elimiz senin müzik devam ediyor. 70'lerin, 80'lerin, 90'ların unutulmaz şarkıları, melodileri 2026 yılının yepyeni şarkılarına sample oluyorlar ve bizi yeni baştan heyecanlandırıyorlar. Ayş de öyle yaptı ve Ring My Bell R&B adıyla yeni baştan hayatımıza girdi. Metro FM'de de listeye girdi. O kadar sevildi yani. Bu güzel çarşamba günü enerjimizi tazeleyecek şarkılardan bir tanesi Sting efsanesi, bu kez Chris Cap yorumuyla. O da en az orijinali kadar güzel. Englishman in New York.

0: reklamlar.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklamlar.
1: Sting'in müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonuyla tanınan gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. Fikri Karayel'in konuk olacağı bu özel gecede yıllara damga vuran melodiler ve etkileyici bir canlı performans sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

ile ilk kez bu şarkıyla tanışmıştık, hatırlar mısınız? Bana sorarsanız da arkasından çıkardığı onlarca güzel şarkı arasında bunu geçebilen henüz daha olmadı. Sweetbat Psycho'yu geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Fatih Kamberoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. İstek Şarkı Radyo'nda.

0: etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: patlattığımız enderi dolu şarkılardan bir tanesi Alliance Interlude'la ortalığı ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Bu yepyeni saatte de 15'e merhaba dedik, brand new bizlere eşlik etti. Harika şarkılar var, sizleri keyiflendirecek, enerjinizi tazeleyecek ve günün size kalan bölümünü daha keyifli geçirmenize yardımcı olacak. Onlardan biri Shakira ve Burna Boy'la geldi bile. Die Die.
1: Limitsiz.

0: Kendine özgü sound'u ve güçlü anlatımıyla bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de

0: Yepyeni şarkılarla herkesten önce tanışma şansını yine siz yakaladınız. Metro FM'de günün hit adayı Omega, Seminota, Agarame için oylar, yorumlar bekleniyor sizden. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresinden bana bir şarkı ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim Peggy Gou'yla.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Biver.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Metro Online'de Cengiz Vadiruz'da harika bir çarşamba günü 2 Eylül yaptık günün tarihini ve bugün doğum günün kutlaması Kemal Kaya için gerçekleşiyor. Doğum günü partine hoş geldin Kemal. Hujel ve Jamaik'ın Bam Bam'la ortalığı ayağa kaldırıyor ve sana harika güzel bir yaş diliyoruz. İyi ki doğdun.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da, bu da Metro FM'in zirvesindeki şarkı Top 40 listemizin bir numarası Email Angel ve Bad Times'a hoşça kal diyoruz. Saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden hem bizi takip etti hem de favori şarkısını yolladı. Tamer Akkılıç için Zara Larsson geliyor. Lush Life.

0: sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Metro. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: reklamlar.
1: Elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden Anima, büyüleyici sahne prodüksiyonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz radyonuzda DJ Snake ve Justin Bieber'dan Let Me Love You. Neredeyse bir 10 yılı devirip geldi bugüne, harika bir enerji kattı. Hemen arkasından günün şanslı ismi Sedat Asarcıklı'nın favorisi geliyor. Siz böyle yepyeni şarkıları isteyince bizim de keyfimiz yerine geliyor. La Cazette ve Love radyonda Sedat.

Dinlemeyi istedik, müzik devam ediyor. İngilizce'de İspanyolca bilmenize gerek yok. Sadece la la la demeniz bu şarkının enerjisini yakalamanıza ve eşlik etmenize yeterli. Harika bir Shakira şarkısıyla günün çarşamba olmasının keyfini ve günle vedalaşmaya başladığımız o güzel duyguları hissetmenin ayrıcalığını kutluyoruz. Snake Hips'te de yolumuza devam ediyoruz. Metro FM'de.

0: performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

birden fazla kez bir araya geldiler ve harika şarkılarla müzik tarihine altın harflerle isimlerini yazdırdılar. David Guetta ve Bibi Rexha Say My Name ile geldi Metro FM'in ve Cengiz için gitme zamanının geldiğinin habercisi oldu. Umarım keyifli güzel bir çarşamba öğleden sonra olmuştur herkes için. Yarın saat 14'te burada olacağım. Hepiniz davetlisiniz. Az sonra günün son bölümüne yolculuğunuzda Erkin Çelik radyonuzda. Görüşmek üzere. Like

0: ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
2: hafta içi her gün 17-19 arası
3: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
2: World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
3: dünyanın her yerinde.
2: Let's go.
3: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşam haftanın tam ortasındayız. Ben Arkın ve Around the World saat 19.00'deksin için seçtiğim özel listeyle radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Açılış piyanosunun iki hikayesi var. Robert Miles Children'ı babasının eski Yugoslavya'dan getirdiği savaş çocuklarının fotoğraflarına bakarak duygulanarak yazdı ama asıl amacı DJ seti çaldığı gecelerin sonunda son şarkı olarak gençleri sakinleştirmek ve kulüp dönüşünde yollarda can vermelerini engellemek istemesiydi. Dream House tam olarak resmen böyle doğmuş oldu. Kayıt 12 ülkede bir numaraya çıktı, hala klasikler arasında. Müziğin hayat kurtaran hallerinden biri daha. Berlin'den bugüne cevap gibi. Kitch Creek'in yeterince iyisin anlamına gelen parçası Gut Genug Almanya'nın bir numarasında ve milyonlarca sosyal medya videosuna ses verdi. Kendinize iyi davranmaya devam. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Jones'un 1964'te hiç lise görmeyen single'ı Kader'in ikinci eline dokundu ve 17 yıl sonra Soft Cell'ın synthleriyle 17 ülkede bir numaraya oturdu. Amerika lisesinde 43 hafta kalarak dönemin rekorunu kırmayı başardı ve Guinness'e zaten girdi ama Tainted Love Around the World'de Metro FM'deydi. Romanya'dan yaz vitesine geçiyoruz. DJ Goja'nın Michiko diyen kaydıyla tempo yerine geliyor. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'desiniz, limitsiz hit müzik.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

olduğunda hit olarak doğdu. Tom O'Dell'e İngiltere'nin eleştirmenleri ödülünü getiren Another Love son yıllarda aslında bir direniş şarkısına dönüştü ve Ukraynalıların dayanışma videolarının sesi haline geldi. O'Dell bu kadar insanın şarkımı sahiplenmesinden onur duydum diyor. Şarkılar sahiplerini kendisi seçer. Around the World'de Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla dünya yolculuğumuza devam ediyoruz. Arzunun kıyısına doğru gidelim ve Jonas Blue'nun Brezilyalı prodüktör Maliva ortaklığıyla Beatport'un bir numarasına oturan, vokalin sahibinin hala kim olduğu bilinmeyen cazibeli parçası. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Metro FM'desiniz, Edge of Desire radyonuzda.

da dinlediğinizde gerçekten aşkın insan hayatını hem aydınlatan hem de karartan şey olduğunu bir kere daha anlayabilirsiniz. Bill Withers 1971 yılında bu şarkıyı yazdığında Boeing fabrikasında işçiydi. Üçüncü kıtayı henüz yazmamıştı ve öylesine yer olsun diye I Know'u 26 kere tekrarladığı o bölüm stüdyo kaydında o kadar sevildi ki tarihe öyle geçti ve kayıt Grammy aldı. Fabrikadan gelen adamın boşlukları doldurması pop tarihinin en ünlü tekrarlarından biriydi. I Know, I Know, I Know, I Know, Ain't No Sunshine'ı algoritmanın yorumuyla yeniden dinlediniz. Around the World'desiniz. Algoritmanın ikinci sınavı ise Fransızca. Chin 77'in Stromae yorumu için Newsweek dergisi 2026'nın şimdiye kadarki en viral şarkısı tanımını yaptı ve bir araştırmaya göre dinleyicilerin %97'si yapay zeka ile insanı ayırt edemiyor. Yani bir şarkıyı bir insan yazdıktan sonra yapay zeka ile yeniden yaptırmak mı? Örneğin Boy George'un yaptığı gibi. Ya da sıfırdan şarkıyı böyle bir şey istiyorum diyerek sipariş etmek mi? Hangi noktada sınırı çiziyoruz? Peki siz ayırt edebiliyor musunuz? Chill 77 ve Papa Ute radyonuzda.

0: Blake Lomond.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Gecenin iki hali. Sorrento'da kurulan İtalyan projesi Sidekick'in kulüp klasiği. Listelere hiç uğramadı ama Geta'nın mashup'ından Gabri Ponte yorumuna çeyrek asırdığı kulüplerin demirbaşlarından biri. Hatta korkunun bu kadar dans ettirdiği az görülmüştür. Deep Fear. Around the World'de Metro FM'deydi. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Derin korkudan uykusuzluğa, hatta belki uykusuzluk korkusuna. Maxi Jazz'in Uyuyamıyorum isyanının ilk çıkışı İngiltere'de 27 numarada kaldı ama bir yıl sonra 3 numaraya yerleşmeyi başardı. Bugün tüm zamanların en iyi dans kayıtları listesinin vazgeçilmezlerinden biri. Bu şarkıyı ilk duyduğum anı hatırlıyorum. DJ ile yeni başladığım dönemde gerçekten inanılmaz etkilenmiştim. O intro, o mood, içine hapseden sonra uçuran ses sahnesi ve efsane melodi. Zamansız, limitsiz hit müzik, Insomnia ile radyonuzda. Metro FM'de Faithless.

0: Altı şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

Unlu Parisli, Jin. Siyah gözlüğün arkasındaki hikayesini öyle sadece sahnede gizemli görünmek için bildiğiniz ışık hassasiyeti. 2009'da yazıp 4 yıl beklettiği Bella, Fransa'da Latin plak aldı. Marbella'da çekilen klibi yarım milyar izlenmeyi geçti ve sabreden şarkının güzelliği sanırım böyle bir şey. Bella, Around the World'de Metro FM'deydi. Bu şarkının videosunu koreografi hatırlıyor musunuz? Pussycat Dolls'un ödül gecesi performansını izleyen Snoop Dogg kayda 2 verse kendisi ekledi ve parça Amerika'da 3 numaraya kadar çıktı. Klibi milyar izlenmeyi devirdi ve Metro FM'de Limitless Hit müziğinin en iyi örneklerinden biri The Pussycat Dolls'la radyonuzda. But

0: reklamlar. Limitsiz müzik.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: And we're gonna let it burn, burn, burn, burn.
1: Işıkları yakma emri Londra'dan geliyor. Ellie Goulding, Ryan Tedder'la yazdığı Burn'le kariyerinin ilk İngiltere bir numarasını elde etti. 3 hafta zirvede kaldı ve yanmak bazen parlamaktan öteye geçiyor değil mi? Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Müzikal yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki şarkı sahneye bir teknoloji devinin konferansında çıkıyor. The Weeknd 2015'te yaptığı kaydı ilk kez Apple'ın geliştirici sahnesinde dile getirdi. Ve eleştirmenler Michael Jackson karşılaştırması sonrasında Rolling Stone yılın şarkısı seçti ve The Weeknd Can't Feel My Face'de Around the World'de an itibariyle Metro FM'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Everybody get up.

sahibi. Robin Thicke, T.I. ve Pharrell'le birlikte yaptığı kayıt Amerika'da 12 hafta bir numarada kaldı. Dansı tartışıldı, temposu tartışılmadı. Blurred Lines ödediği tazminatla tarihe geçti. Around the World'de, Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Aynı yıl zirveyi bağımsız bir ekip de gördü. Yani independent sanatçı Macklemore ve Ryan Lewis. Büyük plak şirketi çatısı olmadan ilk iki single Amerika'nın bir numarasını taşıyan dünyadaki ilk isim olmayı başardı. Ray Dalton vokalinin nakaratıyla Can't Hold Us resmen tutulamıyor. Klibinde The Heist bayrağını elden ele dünyayı dolaştıran isim, tanıdık bir fikir değil mi? Bizimle birlikte dünya yolculuğuna katılıyor. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Macklemore'la radyonuzda Can't Hold Us.

0: TRT. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the
0: World. Devam ediyoruz.
2: Geçen

Son durağa bir kariyerinin uzun şarkısıyla yaklaşıyoruz. Herkes şarkılarını kısaltırken Slater 4 dakika 47 saniyelik bir parça yayınladı. Ve inat işe yaradı aslında bakarsanız. Çünkü parça ilk kez birden fazla ülkenin listesine aynı anda giren şarkısı oldu kendisi açısından kariyerinde. Akıntıya karşı yüzmek bir dans türü olarak kabul edilebilir mi, ne dersiniz? Dance Around the World'de Metro FM'deydi. Veda ise kapının önünde yapalım. Sahibi bu şarkıyı kendi hayatımı kurtardığım an diye tanımlıyor. Teddy Swims'in itirafını Avustralyalı Cyril dans temposuna taşıdı. Remixleri bir gecede patlamış gibi görünse de aslında o geceye tam 15 yıl çalışarak geldi. Bugünkü tur tamamlanırken ben bu durakta iniyorum. Yayın sizinle devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Kapıyı kapatmıyoruz. Yarın aralık bırakıyoruz. Aynı saatte yepyeni bir rotayla. Yine Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de olacak. The Door radyonuzda.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okullar açılıyor, kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda %30 artış var. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta %1,66 arttı, yıllık enflasyon %34,96 oldu. Markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18'inde fiyat düştü. En yüksek artış yumurtada. Brent petrolün varil fiyatı $95'ı aştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Amirli Kadın Voleybol Takımı Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Almanya'nın rakibi oldu. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etti ve milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuların kısıtlamalarını kaldırdı. Takımlarla ilgili karar 3 ay sonra alınacak.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Limitsiz
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: new.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
2: Around the world.
3: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
0: Metro FM.
4: If you don't like something, change it.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni tohtefe.